Ara Süpermarket radyonu dinleyirsiniz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

0: mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım.
1: Ara Süpermarket Radyo takdim ediyor.